0: My name is Ossie and I'm from Palm Island.
1: Hi, my name is Rachel.
2: Hi, my name is Sata.
3: Hi, my name is Juanita and I'm from Palm Island.
4: Hi, my name is Faith. I'm from Elko Island.
5: You're listening to Corey Radio
6: 93.7 FM.
7: Live and deadly.
8: Merhaba, ben Mert Balkanlı. Ultimo Gadigal Country'den herkese selam. 25 yılını dolduran Corey Radio'ya sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Burası harika insanlarla dolu. Herkese çok sevindim.